0: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba, Mabo günü. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da dün açıklanan asgari ücret zammına bakacağız. Programın ikinci yarısında ise yönetmen İlker Çatak'la Sydney Film Festivali'nde gösterime girecek son eseri Sarı Zarflar vesilesiyle yaptığımız röportajı size sunacağız. Sonra da Mabo günü hakkında hazırladığımız bölüm olacak. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.

İsrail ile Hizbullah arasında kısmi bir ateşkes sağlanmış gibi görünüyor. Yerli halkları için toprak taleplerinin yolunu açan Avustralya tarihindeki dönüm noktası bugün kutlanıyor. CHP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun engellemek istemesine rağmen grup toplantısı yapıldı. İsrail ile Hizbullah arasında kısmi bir ateşkes sağlanmış gibi görünüyor. Ancak İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik saldırıları devam etmekte. Lübnan, anlaşmanın İsrail'in Beyrut'u bombalamaktan kaçınacağını, Hizbullah'ın ise İsrail'e yönelik saldırılardan uzak duracağı anlamına geldiğini söylüyor. Ancak Lübnanlı yetkililer, İsrail'in Tire şehrinde bir hastane yakınlarına düzenlediği saldırıda ölenlerin olduğunu ve yüzden fazla kişinin yaralandığını belirtiyor. Ateşkes, İsrail'in Lübnan'daki eylemlerinin İran'ın Washington'la olan görüşmeleri tehlikeye atabileceği uyarısının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın baskısı sonucu gerçekleşti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son büyük insansız hava aracı ve füze saldırısında en az 22 kişi öldü. Kiev ve diğer birçok şehri hedef alan saldırıda yüzden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Askeri uzmanlar Rusya'nın hem askeri hem de psikolojik etkilerini

0: Türkiye'yi en üst düzeye çıkartmak için saldırılarını giderek daha kısa aralıklarla yaparak yoğunlaştırdığını söylüyor. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Mark Kenson, bu taktiğin tanıdık bir model haline geldiğini belirtiyor.
1: Unfortunately, I think this is a continuation of what we've been seeing for a long time. That is that Russia tends to concentrate its attacks. It takes its production over a period of time and then launches them in a very short.
0: Ne yazık ki uzun zamandır gördüğümüz şeyin bir devamı olduğunu düşünüyorum diyen Kenson, yani Rusya saldırılarını, üretimini uzun bir süreye yayıyor ve ardından çok kısa aralıklarla başlatıyor. Bu şekilde Ukrayna savunma sistemlerini alt ediyor ve hava savunmasını aşmasının yanı sıra psikolojik etki yaratma şansını da arttırıyor diye konuşuyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni isteyen gemiler için başvuru sistemini yeniden tam olarak açtığını açıkladı. İran medyası gemi sahiplerinin ve kaptanların artık elektronik bir sistem aracılığıyla günde 24 saat geçiş izni başvurusunda bulunabileceklerini bildirdi. İran devrim muhafızları son bir günde stratejik su yolundan 24 geminin onay aldıktan sonra ve korumaları altında Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı. İran, 28 Şubat'ta İran topraklarına yapılan ortak saldırıların ardından İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılı gemilerin geçişini kısıtlayarak boğaz üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmıştı. İran'da casusluk suçundan mahkum edilen İngiliz bir çift, 10 yıllık hapis cezasına karşı yaptıkları temyiz başvurusunu kaybetti. Craig ve Lindsay Forman'ın ailesi, temyiz duruşmasına katılmalarına izin verilmediğini ve çiftin okuyamadıkları Farsça belgeleri imzalamalarının istendiğini söylüyor. Aileleri tarafından yayınlanan bir mesajda Craig Forman, İngiliz hükümeti tarafından terk edilmiş hissettiklerini belirtiyor.
2: We are both currently serving 14 months into a 10-year prison sentence in Evin prison, Tehran, for crimes that were never committed. Spying for the UK and Israel. We were charged based on falsified evidence that was fabricated to suit.
0: İkimiz de şu anda Tahran'da ev hapsinde hiç işlemediğimiz suçlardan dolayı 10 yıllık hapis cezasının 14. ayını çekiyoruz diyen Forman, İngiltere ve İsrail için casuslukla suçlanıyoruz. Maksimum cezayı hak edecek şekilde uydurulmuş sahte delillere dayanarak suçlandık. Hükümetimiz bu bilgiden tamamen haberdar ve %100 masum olduğumuzu biliyor. İngiliz olmaktan gurur duyuyoruz, ancak şu anda hükümetin başındaki kişilerin kamuoyu desteği sağlayamamasından dolayı hayal kırıklığına uğramış, yalnız ve tamamen çaresiz hissediyoruz ifadelerini kullanıyor. Perulular, şiddetin gölgesinde kalan başkanlık seçimlerinin ikinci turuna hazırlanıyor. Perulular, cumartesi günü oy kullanmak için evlerinden çıkmaktan endişe duyduklarını, sandıklara gitmeye korktuklarını söylüyor. Trujillo'daki küçük işletme sahipleri, çetelerin düzenli ödemeler talep ettiğini ve reddedenlerin kundaklama, patlayıcı veya silahlı saldırı riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Küçük işletme sahibi Gladys Svadra, özellikle polis varlığının az olduğu yoksul mahallelerdeki seçmenler için güvenliğin seçimdeki en büyük sorunlardan biri haline geldiğini söylüyor.
3: Era terrible estar encerrados.
4: It was terrible being locked up. Every extortion meant spending roughly 15 days cooped up in your house, unable to go out.
0: Eve hapsolmak korkunçtu diyen Svana, her gasp olayı yaklaşık 15 gün boyunca evimizde kapalı kalmak, dışarı çıkamamak anlamına geliyordu. Çünkü birinin vurulmasından korkuyoruz. Kendi evimizde kilitli yaşamak korkunç, parmaklıkları olmayan bir hapishane diye konuşuyor. Avustralya'daki veri merkezi patlaması haneler için bir maliyete yol açabilir. Yeni bir rapor, yapay zeka merkezlerinin şebekelerden daha fazla elektrik çektikçe elektrik fiyatlarını arttırabileceği sonucuna varıyor. İklim Konseyi, New South Wales'teki toplam fiyatların 10 yıl içinde %26'ya kadar artabileceğini ve veri merkezlerinin 2030 yılına kadar Victoria'da bulunan tüm evler kadar elektrik tüketebileceğini söylüyor. Konsey, yenilenebilir enerji gereksinimleri ve elektrik ve su kullanımına ilişkin daha net raporlama da dahil olmak üzere katı kurallar istiyor. Victoria hükümeti bir dizi embriyo karışıklığının ardından tüp bebek sektörünün denetimini güçlendiren yeni yasalar çıkardı. Yapılan değişiklikler kapsamında Eyalet Sağlık Bakanı, akreditasyon şartlarını sağlamayan sağlayıcıların kayıtlarını iptal etme yetkisine sahip olacak. Victoria Sağlık Bakanı Harriet Shin, getirilen standartların ve süreçlerin önemini şu şekilde vurguladı.
5: Victorian government led a review into the standards and processes that enable IVF providers to become registered and accredited. We know that
0: Victoria hükümeti tüp bebek hizmeti sağlayıcılarının kayıt ve akreditasyon almasını sağlayan standartlar ve süreçler konusunda bir inceleme başlattı diyen Shin, ulusal sistemde önemli eksiklikler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu tavsiyeleri kabul ederek ve değişiklikleri uygulayarak gerçekten titiz standartlara ve süreçlere sahip olmamızı sağlamak için hükümete yasa tasarısı sunuyoruz açıklamasında bulundu. Yerli halkların toprak taleplerinin yolunu açan Avustralya tarihindeki dönüm noktası bugün kutlanıyor. Torres Boğazı adalılardan Edikoy Mabo'nun mirasını onurlandırmak için her yıl 3 Haziran'da kutlanan gün, Mabo ve 5 arkadaşının 1982'de mahkemede toprak hakları davası açmasının anısına düzenleniyor. Bu arada Avustralya'nın çok kültürlü topluluklarının üyeleri bu yılki hepimiz birlikte temasıyla herkesi uzlaşmaya gönülden bağlı olmaya teşvik eden uzlaşma haftasına katılıyor. SBS Arapça'ya konuşan Dr. Yahya Abdullah, yıllarca Almanya'da yaşadığını ancak her zaman Avustralya'nın iç kesimlerine taşınıp tıp alanında çalışmayı ve yerli topluluklara hizmet etmeyi hayal ettiğini söylüyor.
6: I enjoy what I'm doing right now. I mean, I enjoy working and serving the community or the local community for the indigenous and the local.
0: Şu anda yaptığım işten keyif alıyorum diyen Abdullah, yani Avustralya'nın iç kesimlerinde veya Batı Avustralya'nın bölgesel alanlarında yaşadığım yerdeki yerli halk ve yerel topluluk için çalışmaktan ve hizmet etmekten keyif alıyorum. Sanki hayallerimi yaşıyorum ifadelerini kullanıyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Mahkeme kararıyla CHP'nin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun engellemek istemesine rağmen mutlak butlan kararı sonrası yapılan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında Özgür Özel, "Biraz daha ustalaştık, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta" ifadelerini kullandı.
7: Eğer partiyi bize verirseniz biz alıştık kaybetmeye. Bir kez daha kaybeder partinin başında otururuz dediler. Onlar müesses nizamı korumak için bambaşka işlere girişmişlerdir. Yapılan iş bir sonraki cumhurbaşkanına, bir sonraki iktidara yapılan darbedir. Mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı vardır karşımızda. Bizi asıl yaralayan zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Bu haksızlıklara karşı geri adımlar atılır. En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
0: Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz diye konuştu.
8: Siyasi ikballeri için sokaklarımızın karıştırılmasına müsaade etmeyiz. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz.
0: Özgür Özel, Erdoğan'ın bu ifadelerine şu cevabı verdi.
7: hiçbir tarafında yokum demek.

0: bir yerde oturup da susuyorum, izliyorum demekle olmaz. Darbe karşı alınır, karşı alınır. Çıkmışlar tüm bu yapılanlara devlet aklı diyorlar. 3-5 insanın menfaatine kılıf uydurmak devlet aklı olamaz. Devletle milleti yarıştırırsan andolsun ki bu millet kazanır.
1: Bununla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından basın sözcüsü olarak görevlendirilen Müslüm Sarı, mevcut şartlarda kurultay yapılmasının yasal olarak olanaksız olduğunu belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu yeni yönetim ekibini kamuoyuyla paylaşan Müslüm Sarı, listenin 1/3'ünün önceki merkez yürütme kurullarında görev yapan kişiler olduğunu, 2/3'ünün yeni olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde göreve gelen geçici yönetimin çok sayıda çalışanın iş sözleşmesini feshetmesine TESKUP İş Sendikası'ndan tepki geldi. Göreve yeni atanan yönetimin kayyım olarak nitelendirdiği açıklamada kayyımın ilk icraatı emek düşmanlığı oldu denildi. Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında dosya fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, grup toplantısında CHP hakkındaki mutlak butlan kararı ile ilgili olarak Yargıtay bir an önce kararını vermelidir diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir ziyarette bulundu. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri CHP'ye mutlak butlan kararının verildiği 22 Mayıs haftasında 8.4 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları gerileme yaşayarak 160.2 milyar dolara geriledi. Türkiye ilaç sektörünün halka açık devlerinden biri olan Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ için mahkemeden konkordato kararı çıktı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 32 lira 99 kuruştan, 72 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 62 euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde futbol var. Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Motella, A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası nihai kadrosunu belirledi. Türkiye'nin savunma sanayi kuruluşu Aselsan'da Türkiye A Milli Futbol Takımının ana sponsorluğunu üstlendiğini duyurdu. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra yağışlı 13 derece, Sydney genelde güneşli 22, Melbourne'de yağışlar azalıyor 15, Perth'te yağmur ihtimali var 18, Adelaide yağışlı 15, Hobart yağışlı 15, Wollongong genelde güneşli 20, Newcastle güneşli 21, Brisbane güneşli 25, Cairns güneşli 28 ve Darwin'de bulutlar azalıyor, 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.

0: Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza?

0: y buen precio, si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes. Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
1: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
3: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Necat Başar. Sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Bestere Kurumuzu dinleyicimiz, bir dakika dedim, bu hangi Kılıçdaroğlu? Hani SSK'yı batırdı dediğiniz, hani akrabalarını işe aldı diye eleştirdiğiniz, hani yıllarca Bay Kemal diye dalga geçtiğiniz, sonra fark ettim ki Kılıçdaroğlu değişmemiş, sadece bazı insanların ihtiyaçları değişmiş. Meğer dün en büyük sorunu bugünün en büyük umudu oluvermiş siyasette. Dün söylenenleri hatırlayanların sayısı galiba epey azalmış demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Lurumuzu dinleyicimiz, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki son bölücü FETÖ gelişmelerini görünce diyoruz ki iyi ki bu ülkenin başında seçilmiş dahi liderimiz 15 Temmuz darbe Fatih Kasımpaşalı dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan varmış diyor bu dinleyicimiz. Vatandaş Rumuzu dinleyicimizde CHP'deki mesele CHP'nin iç meselesi sanılmasın, monarşiye gidişin önündeki engel olarak görüldüğü için dizayn edilmeye çalışılıyor. Tom Barak ve Trump'ın dediklerine bakın, ne diyorlar size, Osmanlı tipi monarşi gerek, Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri Abraham Anlaşması'na katılmak zorundalar diyor. İktidardan bu konularda hiçbir ses yok çünkü kendileri de aynı düşünüyor demiş bu dinleyicimiz. Bonda Heri Rumuzlu dinleyicimizde Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu gelip yolsuzluk, FETÖ ve baklava kutularında para yolsuzluğunu temizleyecek demiş partiden. Evet sayın dinleyiciler, Adil Çalışma Komisyonu dün aldığı kararla asgari ücrette %4,75 zam yaptı. Karar milyonları ilgilendiriyor. Fair Work Commission, yani Adil Çalışma Komisyonu'nun yıllık ücret değerlendirme kararını açıklamasının ardından milyonlarca Avustralyalı çalışan Temmuz ayında %4,75'lik bir ücret artışı alacak. Sendikalar bu oranın işçilerin yeniden ayağa kalkmalarını sağlayacağını belirterek kararı memnuniyetle karşıladı. Öte yandan iş dünyası grupları bu kararın enflasyonu arttıracağını ve işletmeler üzerinde aşırı baskı yaratacağını belirtiyor. Adil Çalışma Komisyonu yıllık asgari ücret ve ücret skalası incelemesini açıkladıktan sonra Avustralya genelinde milyonlarca işçi %4,75'lik bir ücret artışı alacak. Adil Çalışma Komisyonu Başkanı Yargıç Adam Hatcher, artışın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.
5: Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid.
6: Avustralya'daki tüm çalışanların yaklaşık %21,1'i, yani yaklaşık 2,8 milyon kişi modern bir ücret skalası kapsamında geçerli asgari ücret oranında maaş alıyor. Dolayısıyla bu çalışanlar ve işverenleri bu karardan doğrudan etkilenen başlıca kesim diyor. Geçen yılki %3,5'luk ücret artışı ve Nisan ayında gerçekleşen %4,2'lik manşet enflasyon seviyesinin ardından reel ücret farkı giderek artıyordu. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre enflasyon Haziran sonuna kadar %4,8'e çıkacak. Bu farkı kapatmak için %5'lik bir artış gerekiyordu. Ancak Yargıç Hatcher, komisyonun bu hedefi tutturmanın sorumlu veya uygulanabilir bir yaklaşım olmadığına karar verdiğini belirtti.
7: Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably,
6: Tüm bu hususları göz önünde bulundurarak ne yazık ki mevcut belirsiz koşullarda modern ücret tarifelerine bağlı çalışanlar için reel ücret farkını tamamen kapatmaya yetecek düzeyde bir reel ücret artışı verilmesinin ne uygulanabilir ne de sorumlu bir adım olacağı sonucuna vardık, diyor. Yükselen enflasyonun hane halklarını sert bir şekilde vurmasıyla yaşam maliyeti baskıları bu kararın alınmasında önemli bir endişe kaynağı oldu. Adil Çalışma Komisyonu en düşük ücretli çalışanlar için daha büyük bir ücret artışı açıkladı. Yargıç Herçer, en düşük ücretli modern ücret sınıflandırmalarını kademeli olarak kaldırarak en az kazananların aslında %6'lık bir ücret artışı alacağını söylüyor.
5: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment.
6: Bu düzenlemeler sonucunda devam eden istihdam için geçerli modern ücret sistemindeki en düşük ücret haftada 1004 dolar 90 sent veya saatte 26 dolar 44 sent olacak. 6 aydan fazla sürmeyen giriş seviyesi istihdam için geçerli en düşük ücret ise haftada 978 dolar 10 sent veya saatte 25 dolar 70 sent olacak. Tahminlerimize göre bu durum en düşük ücretli yaklaşık 100 bin çalışanı etkileyecek, diyor. Avustralya Sendikalar Konseyi %6'lık bir zam talep ediyordu. Gerçekleşseydi kayıtlara geçen en büyük artış olacaktı. Yine de Avustralya Sendikalar Konseyi ACTU Başkanı Sally McManus kararı memnuniyetle karşılıyor.
7: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies.
6: Bu geçim sıkıntısı çeken herkes için gerçekten iyi bir sonuç. Elbette özellikle en düşük ücretli Avustralyalılar geçim sıkıntısını en çok yaşayanlar ve bu zam onlara kesinlikle gerekiyor. Bu onların sadece faturalarını ödemelerini sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda 2021'den bu yana kaybettiklerinin bir kısmını telafi etmeye başlamalarını da sağlayacak. Adil Çalışma Komisyonu'nun bugün söylediği en önemli şey şu: Covid-19 sonrası enflasyon düşük ücretli işçileri 2021'deki durumlarının gerisinde bıraktı. Bu nedenle bugün insanların sadece enflasyonla yaşam maliyetine ayak uydurmalarını değil, aynı zamanda ilerlemeye devam etmeleri gerektiğine karar verdiler ve bu gerçekten çok sevindirici, diyor. Bu arada işveren grupları %6'lık bir artışın işletmeler üzerinde daha fazla baskı yaratacağını ve iflasların artmasına yol açacağını savunarak daha mütevazi bir artış talep ediyorlardı. Avustralya Ticaret ve Sanayi Odası Nisan ayında %3,4 olan çekirdek enflasyonun daha iyi bir referans noktası olduğunu savunarak %3,5'luk bir artış öneriyordu. Avustralya Ticaret ve Sanayi Odası Politika Şefi David Alexander, işletmelerin zorlanacağını söylüyor.
8: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear.
6: Bazı küçük işletmeler için bu katlanılması zor bir yük olacak. Çünkü onlardan %4,75'lik bir ücret artışı üstlenmeleri isteniyor. Bazı işletmeler bu yükü müşterilerine yansıtacak ve sonuçta enflasyona yol açacak. Diğerleri ise bu yükü kendileri üstlenecek. Bu bazı işletmeler için çok zor olabilir. Diğerleri ise yatırım planlarını küçültecek. Yani iş dünyası için iyi bir haber değil bu, diyor. Karar öncesinde hükümet sürdürülebilir bir ücret artışı çağrısında bulundu ancak belirli bir rakam önerisinde bulunmamıştı. Maliye Bakanı Jim Chalmers açıklanan oranın Avustralyalıların hak ettiği ücret artışı olduğunu söylüyor.
9: This is the sustainable real wage increase that the government has called for and we're pleased to see it.
6: Hükümetin talep ettiği şey sürdürülebilir reel ücret artışı ve bugünkü kararla bunun hayata geçirildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu 4 yıl önce göreve geldiğimizden bu yana asgari ücretin yıllık 12 bin dolardan fazla arttığı anlamına geliyor. Asgari ücrette yaklaşık %30'luk bir artış söz konusu. Bu da çok iyi bir şey. Avustralyalıların şu anda karşı karşıya olduğu yaşam maliyeti baskıları söz konusu olduğunda makul bir ücreti sorunun bir parçası değil çözümün bir parçası olarak görüyoruz. Ve bu nedenle komisyonun bu kararla yaşam maliyeti baskılarını kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz, diyor. Karar çalışanların yaklaşık 1/5'ini etkiliyor ve ulusal ücret faturasının yalnızca %11,2'sini oluşturuyor olsa da ekonomistler bu kararın tüm sektörlerdeki ücret artış taleplerini etkileyebileceğini söylüyor. Gölge Savunma Bakanı James Patterson, Sky News'e verdiği demeçte bu kararın gerekli ancak sürdürülebilir olmadığını söyledi.
10: Look, I'll never begrudge a pay rise for-

0: for Australian workers, and I understand why in Labor's high inflation environment.
1: Avustralyalı işçilerin maaş artışını asla hor görmem ve İşçi Partisi'nin yarattığı yüksek enflasyon ortamında Avustralyalı işçilerin son 4 yılda gerçekleşen gibi daha da geriye gitmelerini önlemek için bunun neden gerekli olduğunu anlıyorum. Bu sadece yerinde saymak. Onları son yıllarda oldukları seviyede tutmakla ilgili. Sorunun özü kontrolden çıkmış enflasyon ve bunu acilen kontrol altına almamız gerekiyor, diyor. Sayın dinleyiciler, öne çıkan iki son dakika gelişmesini sizle paylaşmak istiyorum. Avustralya'nın yılın ilk 3 ayındaki ekonomik büyümesi açıklandı.

0: advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
1: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
3: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
4: Eylül, Haziran sonunda ekonominin %1,9 büyümesini bekliyor. Yani gittikçe daha da yavaşlayacak ve Orta Doğu'daki savaşın etkileri iyice yansıyacak ekonomiye. Yılın ikinci çeyreğinde önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz artışı kararında da bunun etkili olacağı, bu ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkili olacağı belirtiliyor. Bu arada mafya lideri Mick Gatto'nun da mali suçlardan dolayı Victoria'daki evinde tutuklandığı belirtildi. Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
5: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
4: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. İlker Çataklı, Sydney Film Festivali'nde gösterime girecek son eseri Sarı Zarflar vesilesiyle konuştuk. Bu röportajı arkadaşımız Berk Balkanlı yaptı.

0: Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandınız. Bu başarı sizi şaşırttı mı yoksa zaten hedeflediğiniz bir şey miydi?
1: Yani zaten hedeflediğim bir şey dersem bayağı saçma bir durum olur bence. Çünkü böyle şeyleri hedeflemek her zaman yani en azından kendi algımda çok mantıklı değil. Elinizden geldiğince iyi bir film yapmaya çalışırsınız ve bunu dünyaya saldığınız andan itibaren onun üzerindeki kontrolünüz bitmiştir. O yüzden evren bize böyle bir ödülü armağan ettiği için çok mutluyuz. Çok da sürpriz oldu. Hiçbir şekilde yani hedeflediğim bir şey değildi. Öyle diyebilirim.
0: İlginç. Peki hiç hayalini de mi kurmadınız?
1: Ha tabii yani hayalini kurarsın ama hani hedefim budur
0: Evet.
1: demek dediğim gibi biraz abes geliyor bana. Daha ziyade böyle tatlı tatlı hayaller kurup belki hani Altın Ayı'yı kazanmaktan ziyade yani yarışmaya katılmak bir hayaldi mesela. Hani eyvallah Berlin Film Festivali'nde yarışmaya katıldım. Ailemle beraber Berlin'de işte doğup büyüdüğüm şehirde bu filmi

0: izleyebilmek gibi böyle bir hayalim vardı o salonda. Ondan fazlasını beklemek hem filme haksızlık oluyor hem de kendi yaptığınız iş gereksiz bir baskı yaratıyor. Yani
1: Evet.
0: ödüller için yapılmıyor sonuçta bu filmler. Ama ödüllerin olması da bir yerde önemli. Çünkü bir sonraki projelerinizde onları geliştirmekte, onları hayata geçirmekte yardımcı oluyor tabii.
1: Peki aileniz o salonda sizinle beraber miydi o film gösterildiğinde?
0: Aa tabii.
1: Harika.
0: Türkiye'den bile gelenler oldu.
1: Çok güzel.
0: Epey epey kalabalıktık yani.
1: Şimdi dinleyicilerimiz için bize sarı zarfların konusundan bahsedebilir misiniz?
0: Ya filmimizde aslında işte kendi yanında kavrulan biri yazar, diğeri oyuncu, ufak bir ailenin hikayesi. Bu iki sanatçının bir çocuğu var. Bu çocuk 13 yaşında ergen bir kız çocuğu ve bu aile, bu işte ana baba bir günden diğer güne işsiz kalıyor. Ve neden işsiz kaldığının sebeplerini sadece varsayımlar üzerinden yürütebiliyorlar. Ve bunun üzerine işte bir mücadelenin içerisine giriyorlar. Bir hayat mücadelesi. Bir anda hayatları alt üst oluyor. Bir anda işte işlerinden oluyorlar. Ondan sonra toplumdaki sosyal konumlarından oluyorlar. Ondan sonra ne bileyim ev sahibi geliyor. Bankacı diyor işte kredilerinizi uzatamıyoruz. Böyle bir Kafkaesk bir durum yaşıyorlar filmin ilk yarım saatinde. Ne oluyoruz gibisinden. Ondan sonra fark ediyoruz ki işte bu aile gerçekten baskı altında ve bu baskıyı İstanbul'a taşınarak, Ankara'da yaşıyorlar o tarihe, o saate kadar. İstanbul'a taşınarak, erkek karakterin annesinin evine taşınarak bir şekilde kompanse etmeye çalışıyorlar. Ama burada da görüyoruz ki işte o evlilik ufak ufak çatırdamaya başlıyor. Çünkü işte idealler ve hayatların gerektiği, hayat gerekçeleri, çocuğun işte okulu, ondan sonra bu tarz aslında özel olan kararlar politik olmaya başlıyor ve bu yol üzerinden bir çatırdama, evliliğin bir çatırdama hikayesini izliyoruz.
1: Bu filmin ortaya çıkış hikayesini anlatabilir misiniz? Bunu yazma fikri nereye dayanıyor?
0: Yani tabii ki epey uzun zamandır bir böyle evlilikle ilgili bir derdimiz vardı. Eşimle beraber yazdık bu filmi. Ayda ile. Ondan sonra üçüncü bir yazarımız daha vardı. O da Enis Köstepen. O da İstanbul'da yaşıyor ve böyle işte sivil toplum kuruluşları için çalışıyor. Çok işte belgesel yapımcılığı yapıyor. Oldukça politik bir insan, faal bir insan. Ayda ile işte bu evlilik hikayesi üzerine düşünürken Enis'le de biraz daha böyle politika konuştuk ve bu iki kutubu bir araya getirdik. Yani bir yerde hani politikanın aileleri nasıl böleceğine dair ve o mekanizmaların ne olabileceğine dair fikirler yürütürken böyle bir şeyler çıktı ortaya işte. Ama epey epey de oldu yani. 2001'de başladık biz bu hikayeyi yazmaya. 2001 değil, pardon, 2021. 21.
1: 2021. Bu politik tarafı Türkiye'deki gelişmelerle mi alakalı oldu yoksa dünyada global olarak yaşanan gelişmelerle mi alakalı?
0: Ya tabii ki hani Türkiye'deki gelişmeleri de göz önünde bulunduruyorduk ama sadece Türkiye'deki gelişmeler değil. Yani aslında Arap Baharı sonrasında sosyal medyada da görünen bir kutuplaşma ile ilgili bir hikaye de aynı zamanda bu. Ondan sonra işte Amerika'nın son senelerde Trumpizme yönelmesiyle ilgili bir hikaye. İşte üniversitelere olan baskıların sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında yaşandığına dair bir hikaye bu. Ondan sonra işte sanatçıların hani toplumdaki konumunu sorgulamasıyla ilgili bir hikaye bu. Filmin bir noktasında tiyatro dünyayı kurtarır mı gibisinden bir soru soruluyor. Ve bu tabii hepimizi ilgilendiren bir şey. Çünkü biz de yaptığımız işi olabildiğince toplumu da göz ardı etmeden yapmaya çalışıyoruz. Ve toplum üzerindeki etkimizi de sorguluyorum açıkçası. Epey bir sorguluyorum. Hele ki son senelerdeki yani sosyal medyanın güçlenmesi.

0: etkisiyle algoritmaların işte insanların beyinlerine çok çok çok daha insanlık tarihinde görülmemiş bir şekilde yönlendirmeleriyle beraber hani sinemanın konumunu sorguluyorum. Sanatın genel olarak konumunu sorguluyorum. Bu tarz düşünceler vardı yani hikayeyi yazarken. Ondan sonra yani böyle bir şeyler çıktı.
1: Güzel yani.
0: Yani meselesi konusu çok bol bir film. Sanırım öyle söylemek daha doğru. Konusu bol bir film ve sanırım her seyirci kendine dair bir şeyler bulabiliyor.
1: Evet, aslında bu beni bir sonraki soruma getiriyor. Filmi izleyenlerde nasıl bir duygu, ne gibi düşünceler oluşmasını istediniz?
0: Ya biz her şeyden önce bu filmi bir duygu yaratmak için çektik. Yani nasıl bir duygu, seyircide nasıl bir duygu oluşmasını istediğimi sorduğunuz zaman tabii ki isterim ki hani seyirci filmi sevsin, filme bağ kursun, oyuncuları sevsin, onlarla beraber empati yapsın. Ama tabii filmin bir de bir politik yanı var ve sadece hani Türkiye ile sınırlı olmayan bir tarafı da var filmin. Ve burada da hani özellikle Batı insanı diye adlandırıyorum ama hani özellikle Batı'dan hani bizim işte Türkiye'ye veya işte Türkiye gibi ülkelere bakıp ondan sonra ay siz zaten demokrasiyi anlamamışsınız gibisinden tutumlarda bulunan insanların biraz da kendi demokrasilerini aslında sorguluyor olduğumuza dair bir algı oluşmasını isterim. Onunla ilgili çünkü bir filmin bir metası var. Çünkü Türkiye'de çekmedik filmi. Film Almanya'da geçiyor ve Türkçe konuşulmasına rağmen Almanya'yı saklamıyoruz da. Yani filmde böyle şehirlerin de oynadığı roller var. Bu tabii hani buradaki insanların yani buradaki derken Almanya'daki insanları da onlara da bir davet. Daha doğrusu sadece Almanya'daki insanlara değil yani dünyanın her bir tarafında kendini güvende, demokratik bir güvende hisseden her türlü seyirci kitlesini umarım sorgulattırır izledikleri film.
1: Kafam karıştı açıkçası biraz. Ankara'da geçiyor diye düşündüm. Sonra İstanbul'a taşınıyorlar annesinin evine diye söylediniz. Sonra filmin
0: Evet.
1: Almanya'da çekildiğinden bahsettiniz. Bu
0: Evet.
1: Fatih Akın tarzı hem Almanya hem Türkiye'de geçen bir hikaye mi?
0: Hayır. Şöyle ki nasıl Özgün Amal Derya Tufan rolünü oynuyorsa Berlin'de Ankara rolünü oynuyor. Aynı şekilde Hamburg'da İstanbul rolünü oynuyor. Yani sadece oyuncular rol oynamıyor, aynı zamanda şehirler de rol oynuyor.
1: Paralel hayatlar gibi yani.
0: Paralel hayatlar gibi ve daha doğrusu yani biraz da tabii bu hudut konseptini sorgulamak açısından da bir girişim oldu bu. Sonuçta hepimiz bütün insanlık bir noktada bu işte sınır ve hudutlara hemfikir olmuş ama aslında bunlar bir illüzyon. Sonuçta hepimiz aynı güneşin altında, aynı havayı soluyoruz. Ve bir noktada birileri demiş ki hududumuz olacak, sınır olacak ve bunun ötesine geçmek artık başka bir ülke anlamına geliyor. Yani çok tesadüfe bağlı şeyler bunlar. Yani çok tesadüfen oluşmuş şeyler ve hatta şu anda yine belli başlı ülkelerin bu sınırları, hudutları tekrardan kaydırmaya çalıştıklarını görüyoruz dünya politikasında. O yüzden filmin bir de öyle bir yanı var. Yani aslında zaten sanatın da böyle bu tarz konseptleri, bu tarz illüzyonları bir şekilde yerle bir etme gücü var ve biz o gücü kullanmaya çalıştık.
1: Filmde vermek istediğiniz mesaj diyebilir miyiz bu verdiğiniz cevabı?
0: Yani mesajdan ziyade insanlara hani filmi okuma şekliyle ilgili bir takım seçenekler sunuyorum. Yani ben hiçbir zaman hani şu mesajla filmden çıkın gibisinden kafayla yapmıyorum hiçbir filmimi. Ondan ziyade bunun üzerine düşünebiliriz belki gibisinden bir yaklaşımla oradayım. Bazen sorularım var. Kendimin daha cevabını bilmediğim soruları işliyorum ve bu film o soruları çok işliyor. Ve böyle bir yani toplumla ilgili, hayatımızla ilgili, zamanımızla ilgili bir takım fikir yürütüyor ve seyircimiz de umarım hani bu fikir alışverişine

0: dahil olur.
1: Filminiz Almanya, Fransa, Türkiye ortak yapımı. Bu süreç nasıl gerçekleşti?
0: Ya bir önceki filmim sonrası, öncesi pardon, 2020-21 senelerinde işte Türk yapımcılarım Nadir Öperli, Enis Köstepen ve ne yazık ki çok erken yaşta kaybettiğimiz Mustafa arkadaşımız ile bir şekilde Türkiye'de bir şeyler çekmek ister misin dediler. Ben de işte Sarı Zarfların hikayesini sundum. Hemen dahil oldular. Biz zaten Almanya'da burada bir yapım şirketimiz var. Onları bir araya getirdim buradaki Alman yapımcımızla. Sonra da işte bir önceki filmimi izleyen, Berlin Film Festivali'nde izleyen, Öğretmenler Odası'nı izleyen Fransız yapımcılarımız da bir sonraki projen nedir? Biz dahil olmak istiyoruz dediler ve senaryoyu gönderdikten bir hafta sonra hemen yazdılar. Dediler ki biz de bu filmi ortaklaşa sizinle yapmak istiyoruz dediler. O şekilde oluştu.
1: Size inanmışlar tabii. Çok güzel. Hangi ülkelerde yayınlandı şimdiye kadar bu filminiz?
0: Ya epey bir var. Sanırım 40'ın üzerinde ülkeye satıldı. Hepsi şu an sayamayacağım ama Avrupa'da birçok ülkede vizyona girdi ve umarım yakında da Avustralya'da girecek.
1: Evet, sizinle zaten röportaj yapma sebebimiz de bu. Burada biz biraz izole durumdayız, uzağız her şeye. Ama bir şekilde bize de ulaşıyor en sonunda.
0: Evet.
1: Size böyle genel iki soru daha sormak istiyorum eğer zamanınız varsa. Sinema hakkında.
0: Evet, evet.
1: Sinemanın size göre asli vazifesi nedir? Sinema anlayışımız nasıl olmalıdır? Yani mesela siyasi alanlara nasıl tesir edebilir?
0: Yani şimdi bir sinemayı bir vazife yüklemek doğru olmaz. Çünkü sanatın hür olması gerekir. Hür olması kalması gerekir. Ama tabii sanatçılar olarak biz kendi yaptığımız işleri sorgulamalıyız ve kendimizi toplumla bir ilişkilendirme halinde olduğumuz için de politik işler yapıp yapmamayı her işte yeniden seçebiliriz. Ben bu son iki filmimde politik olmayı tercih ettim. Bu her zaman olacağım anlamına gelmez. Ama yani öyle bir şey var. Bence sinema her şeyden önce bana bırakılan bir alan. Yani kendi yorumumu katabileceğim bir alan olarak
1: evet,
0: görüyorum. Ve her şeyin örneğin televizyonda yapıldığı gibi anlatılması gerekmiyor. Gerçekten daha kişisel ve içselleşebileceğim bir ortam diye düşünüyorum sinemayı. Ama bu sadece benim algım. Yani mesela babama sorduğunuz zaman Avatar'a gitmeyi seviyor, Lord of the Rings'i seyretmeyi seviyor ve o tarz spektakulları çok çok seviyor. Herkesin sinema anlayışı farklı. Ben sadece gerçekten önemli olan bence hiçbir ajandaya, hiçbir vazifeye onu şey yapmamak. Onu sanatçılar kendi tercihleri olmalı.
1: Sanat sanat içindir diyorsunuz.
0: Evet.
1: Sizi yönetmen olmaya iten en büyük sebep nedir?
0: Muhtemelen keyif aldığım bir iş olduğu için her şeyden önce ve birçok kurumsal ortamda bulunmama rağmen hiçbir zaman aidiyet hissetmediğim için, her filmde yeniden yeni dünyalara giriyor olabilmem için, gerçekten hayatta daha güzel bir meslek, daha güzel bir iş düşünemiyorum. Yazarlık burada tabii çok mühim. Çünkü yazarlık olmasa benim için filmciliğin eksik kalır. Ana olayı bence yazarlık filmcilikte. Dünyayla bir şekilde kendinizi ilişkilendiriyorsunuz ya, o açıdan çok çok güzel bir meslek ve gerçekten hani bazen dünyada hayatta sorguladığım meseleler var ve onları bir şekilde işimde de mesele haline getirebiliyorum ve bunun da terapötik bir tarafı oluyor. O yüzden hem keyif aldığım, hem sanırım iyi olduğum, hem de bana iyi gelen bir iş olduğu için seviyorum ve seçtim bu işi.
1: İlker Bey, tam bir caz müzisyeni gibi konuştunuz. Harika yani. Ben çok beğendim bu cevabınızı. Son sorum olacak bu. Avustralya'da yaşayan, Türkçe konuşan toplumumuza bir mesaj, bir çağrı yapmak ister misiniz?
0: Gerçekten çok gelmek istiyorum bir hayatımın bir noktasına, Avustralya'ya, ve oradaki toplumla bir araya gelip hani gurbetteki yaşadıkları şeyleri dinlemek,

0: ve paylaşmak isterim. Ne yazık ki bu sene o kadar yoğun bir sene ki yine Eylül ayında sete giriyorum. Çok isterdim gelmek. Ne yazık ki mesafe çok uzak. Ama
1: Evet, çok.
0: umarım film bir şekilde kalplerine dokunur, ruhlarına dokunur. Ve evet, buradan çok sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum.

Sayın dinleyiciler, İlker Çatık'ın filmi Yellow Letters, Sarı Mektuplar yarın Perşembe 4

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: İnanılmaz hikayeleri herhangi bir araçtan ücretsiz dinleyin. sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin veya SBS Audio uygulamasını bugün indirin. SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
2: Sayın dinleyiciler, 3 Haziran 1992'de yani tam 34 yıl önce Yüksek Mahkeme'nin aldığı karar sonrası Avustralya sonsuza dek değişti.
3: Bugün Mabo günü. Torres Körfezi adalarında milli bir bayram olarak kutlanıyor. Bugün ayrıca Ulusal Uzlaşma Haftası'nın son günü. Bu bölümde Eddie Mabo'nun kim olduğunu ve Avustralya yerli halklarının toprak hakları için neden bu kadar önemli bir kişi olduğunu anlatıyoruz. Eddie Koiki Mabo, 29 Haziran 1936'da Torres Körfezi'ndeki Mer veya bir başka ismiyle Murray Adası'nda doğdu. 1959'da 23 yaşındayken Townsville'e taşındı ve Avustralya doğumlu Güney Deniz Adaları'ndan Bonita Nihau'la evlendi. Çiftin 10 çocuğu oldu. Tarihçi Henry Reynolds ve eşi Margaret, Townsville'de 1967 referandum kampanyası sırasında Mabo çiftiyle dost olmuş.
4: He was a very interesting person to talk to because his experience of growing up, you know, on the Torres Strait was very different.
3: Eddie son derece ilginç bir karakterdi diyen tarihçi, Mabo'nun Torres Körfezi'ndeki çocukluk ve gençliğinin kendi deneyimlerinden çok farklı olduğunu söylüyor. Torres Körfezi'nde yaşamın anakaradaki yerlilerden de farklı olduğunun altını çiziyor. Adalıların Avrupalılarla olan ilişkisi farklıydı. Özellikle Doğu Torres Körfezi'ndekilerin kültürü Papualılara daha yakın diyor. Profesör Reynolds, Avrupalılarla sınırlı bir ilişkisi olan Torres Körfezi adalıların kültürünün kolonileşme sonrası büyük oranda aynı kaldığını söylüyor. Torres Körfezi adalıların genelde kendi işlerini yürüttüğünü ve toprak paylaşımı konusunda da kendilerine özgü bir sistem geliştirdiklerini belirtiyor.
4: They didn't own the land collectively. They had their own family individual plot and the boundaries were known. And
3: Torres Körfezi'nde kişilerin ve ailelerin kendi toprakları olduğunu, sınırların kabul edildiğini ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda da kendi yasaları olduğunu söylüyor. Profesör Reynolds, Mabo'nun Mer Adası'ndaki aile toprakları hakkında o dönemde sık sık konuştuğunu söylüyor. Ancak Britanya-Avustralya yasalarına göre Mabo'nun o topraklarda herhangi bir hakkı yoktu ve Mabo bunun farkında değildi. Bir süre sonra iş arkadaşlarından biri olan Noel Luce'la konuşup konuyu Mabo'ya açmaya karar vermişler. Bir gün öğlen yemeğinde ona aslında o toprakların sahibi olmadığını ve hepsinin kraliyete ait olduğunu söylemişler. Mabo şok olmuş. Sonraki dönemde Mabo'nun duruma yasal olarak itiraz etmesi için destek olmaya çalışmış ancak esas ilerleme Mabo'nun James Cook Üniversitesi'ndeki bir konferansta bazı avukatlarla karşılaşmasından sonra meydana gelmiş. Avukatların Yeni Zelanda ve Kanada'da yerli toprak hakları konusunda tecrübeleri varmış.
4: He realized these were the people who could really help him, particularly

0: Ron Tiantone.
1: Mabon'un o anda kendisine yardım edecek kişilerin olduğunun farkına vardığını söylüyor. Bunlardan özellikle Brian Keown Cohen, Mabon'un durumunun mükemmel bir vaka olduğunu anlamış. Başka davaların yüksek mahkemede düşeceği durumda Mabon'un davasının kazanma olasılığı varmış. Konferanstan birkaç hafta sonra Eddie Mabo, Melbourne'un önemli avukatlarından Ron Katnalay'la telefonda konuşuyormuş ve dava orada başlamış. 20 Mayıs 1982'de Mabo ve Mer Adalı David Passy, Seluya Mapo Seley, Sam Passy, James Rice adadaki topraklarının tabuları için dava açmış. İki ayrı dava süreci sonrası 3 Haziran 1992'de Yüksek Mahkeme 6'ya 1 farkla Mabo ve diğer müştekiler lehine karar vermiş. Ancak ne yazık ki Mabo bunu görmemiş. Dava karara bağlanmadan 5 ay önce Mabo kanserden vefat etti. Profesör Reynolds, Mabo kararının Avustralya yargı tarihinin en önemli kararı olduğunu söylüyor.
0: Basically from 1788 to 1992, the law was that the Aborigines were not in.
1: 1788'den 1992'ye kadar Avustralya yerlileri ait olduğu topraklara yasal olarak sahip değillerdi diyen Profesör Reynolds, devletin bazen onlara toprak verdiğini ancak onların baştan toprağa sahip olma gibi bir durumu olmadığını belirtiyor. Mabo davasında hakimlerin konuyu kendine özgü kurallar ve yasaları olan Mer Adası özeline indirgemediğini, tüm Avustralya kapsamında bir kolonileşme ve toprak sahipliği kararı verdiklerini söylüyor. Karardan sonra 1993 Federal Yerli Mülk Kanunu kabul edilmiş. Jamie Lowe, Ulusal Yerli Mülk Hakları Konseyi'nin başında. Avustralya'da yerli mülk hakları sürecinin hala devam ettiğini belirten Lowe, son 30 yıla olumsuz taraftan bakarsak pek de ilerleme kaydetmedik diyebiliriz diye konuşuyor. Yerli haklarının henüz Avustralya'da tam olarak kabul edilmediğini ifade ediyor. 30 yılda sürecin %60'ı kadarını tamamladık diyen Lowe, yavaş ilerlediğini ve önümüzdeki 10 yılda çözüme kavuşturacaklarına inandığını belirtiyor. Ülke olarak bu eşiği aşmanın da önemine dikkat çekiyor. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Bir mesaj daha okuyup programı kapatacağım. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz iyi yayınlar demiş. Ben Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan endişe duymakla beraber umutsuz değilim. 1900 yıllarının başında yaşananların benzerini yaşıyoruz. Ya laik Türkiye Cumhuriyeti yaşayacak ya da kabile aşiret yönetimi geri gelecek, sağduyu ve demokrasi kazanacaktır demiş mesajında. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın 4 Haziran Perşembe saat 2'de başlıyor. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
3: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
4: Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/Indonesian. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Baiklah pendengar, untuk